0: Bişkek'te saat 11.
1: Futbol boyunca Dünya Şampiyonatının gürültüsünün başlı demirçisi Aykan Kuruluş Kampanyası.
2: Birinci Radyo Ihcam Canat Takmalıma.
1: Futbol boyunca Dünya Şampiyonatının gürültüsünün resmi demirçisi M-Bank.

0: Türkiye Ünlü Radyosun, birinci radyonun dolkunundan okunuzlar.
1: Бишкеке 16 часов.